0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun çalışma nedeniyle Ferhat Paşa Caddesi ile Maltepe Caddesi arasında ve Halıcıoğlu yan yol civarında ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Özellikle Ok Meydanı, Kavşağı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk nedeniyle ulaşım sürelerinde artış gözlenmektedir. Bu bölgedeki altyapı çalışmaları sadece kısa vadeli trafik yoğunluğuna değil, kentsel ulaşım ağının uzun vadeli kapasitesinin artırılmasına yönelik kritik bir sürece işaret ediyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tür teknik düzenlemeler, ilerleyen dönemde toplu taşıma entegrasyonunu ve yayaların güvenliğini optimize etmeyi hedeflemektedir. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması sadece bireysel konfor için değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin işleyişini korumak adına hayati birer önlemdir. Bu altyapı iyileştirmeleri, kentsel dokunun modernleşmesi ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekli teknik adımları temsil ediyor. Trafik yoğunluğu geçici bir engel olsa da yapılacak çalışmaların bölgedeki uzun vadeli erişilebilirliği artıracağı öngörülüyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. Tasarruf kapsamına alınan şirketlerin yönetimi, TMSF bünyesine geçerken, kurumun portföyü 50 bin çalışanı kapsayan devasa bir holding yapısına dönüşerek, Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri haline geldi. Bu yapısal değişim, devletin ekonomik piyasalardaki hakimiyetini artırırken, kamu kaynaklarının yönetimi ve istihdamın sürekliliği açısından kritik bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Kamu kontrolündeki bu genişleme, doğrudan üretim ve hizmet sektörlerindeki fiyat dengelerini etkileyerek, nihayetinde tüketici maliyetleri üzerinde belirleyici bir rol üstlenecek. TMSF'nin yönetimi devraldığı bu geniş portföy, sadece birer ticari işletme değil, aynı zamanda kritik altyapı ve hizmet noktalarının kamu denetimine geçmesi anlamına geliyor. Bu durum, özel sektördeki rekabet dengelerini değiştirirken, devletin stratejik sektörlerdeki operasyonel gücünü doğrudan artıracaktır. Kamu yönetimi altındaki bu devasa istihdam ağı, iş gücü piyasasında, standartların belirlenmesinde ve sosyal hakların korunmasında merkezi bir rol üstlenerek makroekonomik istikrarı etkileyecek. Kamu kontrolündeki bu devasa istihdam ağının yarattığı dinamikler, iş gücü piyasasında sadece sayısal bir büyüme değil, aynı zamanda kurumsal standartların ve sosyal hakların korunmasında yeni bir dönem başlatıyor. Bu dönüşümün makroekonomik dengeler üzerindeki etkisi, kamu kaynaklarının ne kadar etkin yönetileceği noktasında kritik bir eşiğe işaret ediyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden 11. çıkışta yoğun bir tıkanıklık yaşanıyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak hattında devam eden yol çalışmaları, Maltepe Caddesi geçişlerini zorlaştırırken, Fevzi Çakmak ve Etibank Caddeleri arasındaki çalışmalar trafiği etkiliyor. Gazhane Caddesi ile Talat Paşa arasındaki belirsiz bölgede sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Söz konusu yol çalışmaları sadece anlık bir aksamaya değil, bölgedeki ulaşım ağının uzun vadeli kapasite artırma hedeflerine hizmet ediyor. Bu tür altyapı yatırımları geçiş süresince sürücüler için zorlayıcı olsa da, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip. Özellikle ana arterlerdeki bu planlı çalışmaların koordinasyonu, trafik yoğunluğunun kalıcı olarak azaltılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması adına hayati bir adım teşkil ediyor. Altyapı çalışmalarının yarattığı geçici zorluklar, modern kent yaşamında ulaşım konforunu kalıcı hale getirmek adına kaçınılmaz bir süreçtir. Bu yatırımlar trafik güvenliğini artırarak uzun vadede daha akıcı ve sürdürülebilir bir kentsel hareketlilik sağlayacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: etmesi için güçlü bir katalizör görevi görüyor. Şimdilik bu kadar Göğe.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir çalışma programı nedeniyle Ferhatpaşa Caddesi ile Maltepe Caddesi güzergahında ciddi aksamalar yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgede alternatif yolları kullanması kritik önem taşıyor. Fevzi Çakmak Caddesi ve Gazhane Caddesi üzerindeki çalışmaları kapsayan yoğunluk, ulaşım süresini doğrudan etkileyerek ana arterlerde birikmelere yol açabilir. Özellikle İstanbul çevre yolu bağlantısında yaşanabilecek gecikmeleri önlemek adına bölge sakinlerinin alternatif rotaları önceden planlaması büyük önem arz ediyor. Bu bölgedeki altyapı çalışmaları sadece anlık trafik akışını değil, uzun vadede kentsel ulaşım ağının kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ancak bu süreçte yaşanan aksamalar, toplu taşıma araçlarının periyodiklerini bozarak binlerce insanın günlük yaşam planlarını doğrudan etkiliyor. Alternatif rotaların kullanımı sadece bireysel bir tercih değil, trafik yoğunluğunun dağıtılarak kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini sağlayan kolektif bir çözüm yöntemidir. Bu altyapı çalışmaları kentsel direnci artırırken geçici aksaklıkları kabul etmeyi zorunlu kılıyor. Doğru rota planlaması hem bireysel zaman yönetimini korur hem de trafik yükün dengeli dağılmasını sağlar. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar. Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen ve geniş bir alanı tehdit eden orman yangını, 300'den fazla personel ile 16 hava aracının koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bu yoğun kaynak kullanımı, yangının yayılma hızına karşı alınan kritik bir önlem olup, bölgedeki ekosistemi ve yerleşim alanlarını korumayı hedeflemektedir. Müdahalenin başarısı, erken müdahale kapasitesinin geniş çaplı çevresel felaketleri önlemedeki hayati önemini bir kez daha kanıtlamaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede gösterilen çevik reflekslerin ardından, bugün yasama gündeminde toplumsal hafızayı ve devletin şükran borcunu ilgilendiren kritik bir gelişmeyi ele alıyoruz. Gazi ve şehit yakınlarının haklarını düzenleyen yasa tasarısı, AK Parti ve MHP'nin ortak girişimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme, söz konusu kişilerin sosyal haklarındaki eksiklikleri gidermeyi hedefleyerek devletin savunma gücüne katkı sunan bireylere yönelik kurumsal bir güvence sağlıyor. Yasama sürecindeki bu hız, toplumsal huzurun sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında somut bir hukuki zemin oluşturacaktır. Bu yasal düzenleme, sadece bireysel hakların korunması değil, aynı zamanda devletin savunma mekanizmasına katkı sağlayan kesimlere karşı kurumsal bir bağlılık beyanıdır. Sosyal haklardaki iyileştirmelerin yasalaşması, bu kişilerin toplumdaki konumlarını güçlendirirken, kamu düzeninin ve toplumsal barışın tesisinde önemli bir hukuki araç oluşturur. Devletin sunduğu bu güvenceler, kurumlar arası işbirliğinin sonucunda oluşan somut bir hak arayışı meyvesidir. Bu yasal düzenleme, devletin savunma hattında yer alan bireylerin toplumsal statüsünü korurken kurumsal bir sadakat mekanizması oluşturmaktadır. Sosyal haklardaki bu somut iyileştirmeler, hukuki güvencenin kişisel refahı ve kamu düzeninin tesisi üzerindeki doğrudan etkisini tecrirlemektedir. Şimdilik bu kadardı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda ciddi yoğunluk yaşanıyor ve 11. çıkışta önemli bir tıkanıklık mevcut. Maltepe bölgesinde Ferhat Paşa Caddesi ile Ulubatlı Sokak arasına devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları büyük önem arz ediyor. Ayrıca Fevzi Çakmak ve Etibam Caddeleri arasındaki çalışmalar trafiği doğrudan etkilerken, Gashane Caddesi'nden Talat Paşa yönüne giden araçların dikkatli olması gerekiyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece inşaat çalışmaları değil, İstanbul'un ana arterlerinin kesişim noktalarındaki yapısal dönüşümlerin yarattığı kaçınılmaz bir sonuçtu. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, sürücülerin zaman maliyetini artırırken, bölgedeki ticari faaliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel konfor için değil, kentsel akışın tıkanıklığını önlemek adına toplumsal bir sorumluluk. Trafikte yaşanan bu aksaklıklar, kentsel planlamanın ve altyapı yatırımlarının günlük yaşam üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin dinamik yapısını korumak adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, genel ulaşım akışının sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda ciddi yoğunluk yaşanıyor ve 11. çıkışta önemli bir tıkanıklık mevcut. Maltepe bölgesinde Ferhat Paşa Caddesi ile Ulubatlı Sokak arasına devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları büyük önem arz ediyor. Ayrıca Fevzi Çakmak ve Etibam Caddeleri arasındaki çalışmalar trafiği doğrudan etkilerken, Gazhane Caddesi'nden Talat Paşa yönüne giden araçların dikkatli olması gerekiyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece inşaat çalışmaları değil, İstanbul'un ana arterlerinin kesişim noktalarındaki yapısal dönüşümlerin yarattığı kaçınılmaz bir sonuçtu. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, sürücülerin zaman maliyetini artırırken, bölgedeki ticari faaliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel konfor için değil, kentsel akışın tıkanıklığını önlemek adına toplumsal bir sorumluluk. Trafikte yaşanan bu aksaklıklar, kentsel planlamanın ve altyapı yatırımlarının günlük yaşam üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin dinamik yapısını korumak adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, genel ulaşım akışının sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir çalışma temposu hakim. Özellikle Ferhat Paşa Caddesi ile Maltepe Caddesi arasında süregelen yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir yığılma yaşanıyor. Fevzi Çakmak ve Etibank Caddeleri üzerindeki çalışmaların yanı sıra Gassane ve Talat Paşa kavşaklarındaki belirsiz aksamalar, sürücülerin alternatif güzergahlar planlamasını zorunlu kılıyor. İstanbul Çevre Yolu'ndan Gazhane Caddesi'ne bağlanan hatlarda oluşabilecek gecikmeleri önlemek için ana arterlerden kaçınmak bugün için kritik önem taşıyor. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu aksaklıklar, kentsel dönüşüm ve ulaşım konforu arasındaki hassas dengenin bir yansımasıdır. Sürücülerin alternatif güzergahları, önceden planlaması sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal trafik akışının sekteye uğramamasını sağlayan kolektif bir çözüm yöntemidir. Bu tür yoğun bölgelerde ulaşım ağının, çeşitliliği ve alternatif yolların açık tutulması, hem zaman kaybını önler hem de kentsel yaşam kalitesini doğrudan artırır. Kentsel dönüşüm projelerinin yarattığı geçici zorluklar, uzun vadeli ulaşım konforu için gerekli birer adım olarak görülmeli ve bu süreçte toplumsal dayanışma öncelikli olmalı. Planlı trafik yönetimi ve alternatif güzergahların kullanımı, şehrin dinamizmini korumak adına en kritik araçtır. Şimdilik bu kadar Cevap.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Capreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Capreading.com

0: Günaydın. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün İngiltere'de kapılarını açarken Türkiye'den katılan sporcu sayısının rekor seviyeye ulaşması spor diplomasisinde önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. 2 yılda bir düzenlenen bu organizasyon, Türk sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü ve ülkemizin atletizm branşındaki yatırımlarını somut bir şekilde kanıtlıyor. Bu yüksek katılım oranı, yerel spor kulüplerinin teşvik edildiğini gösterirken, genç sporcular için küresel ölçekte görünürlük ve profesyonelleşme fırsatı sunuyor durdu. Bu geniş katılımlı temsil, Türkiye'nin sadece bireysel başarı odaklı değil, sistemli bir spor politikası yürüttüğünün uluslararası arenadaki somut göstergesidir. Rekabetin yoğunlaştığı bu tür organizasyonlar, genç sporcuların kültürel bariyerleri aşarak küresel çapta birer marka haline gelmelerine ve sporun evrenselleştirilmesine katkı sağlar. Bu durum, atletizmi sadece fiziksel bir disiplin değil, aynı zamanda diplomatik ve toplumsal gelişimin güçlü bir aracı olarak konumlandırmakta. Bu yüksek katılım oranı sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda sporun barışçıl diplomasi aracı olarak küresel ölçekte kabul görmesini güçlendiriyor. Uluslararası arenada Türk sporcuların görünürlüğünün artması, genç nesiller için farklı kültürlerle ortak bir paydada buluşma ve evrensel değerleri paylaşma platformu oluşturuyor. Bu durumun uzun vadede ülkemizin yumuşak gücünü artırarak kültürel diplomasiye doğrudan katkı sağlaması kaçınılmazdır. Sporun evrensel dili üzerinden kurulan bu diplomasi, genç sporcularımızın uluslararası platformlarda kültürel elçiler olarak konumlanmasını sağlayarak yumuşak gücümüzü pekiştiriyor. Bu başarılar sadece madalya odaklı bir yaklaşımı değil, toplumsal ve diplomatik kazanımları da beraberinde getiriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. Günaydın. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün İngiltere'de kapılarını açarken Türkiye'den katılan sporcu sayısının rekor seviyeye ulaşması spor diplomasisinde önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. 2 yılda bir düzenlenen bu organizasyon, Türk sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü ve ülkemizin atletizm branşındaki yatırımlarını somut bir şekilde kanıtlıyor. Bu yüksek katılım oranı, yerel spor kulüplerinin teşvik edildiğini gösterirken, genç sporcular için küresel ölçekte görünürlük ve profesyonelleşme fırsatı sunuyordu. Bu geniş katılımlı temsil, Türkiye'nin sadece bireysel başarı odaklı değil, sistemli bir spor politikası yürüttüğünün uluslararası arenadaki somut göstergesidir. Rekabetin yoğunlaştığı bu tür organizasyonlar, genç sporcuların kültürel bariyerleri aşarak küresel çapta birer marka haline gelmelerine ve sporun evrenselleştirilmesine katkı sağlar. Bu durum, atletizmi sadece fiziksel bir disiplin değil, aynı zamanda diplomatik ve toplumsal gelişimin güçlü bir aracı olarak konumlandırmakta. Bu yüksek katılım oranı sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda sporun barışçıl diplomasi aracı olarak küresel ölçekte kabul görmesini güçlendiriyor. Uluslararası arenada Türk sporcuların görünürlüğünün artması, genç nesiller için farklı kültürlerle ortak bir paydada buluşma ve evrensel değerleri paylaşma platformu oluşturuyor. Bu durumun uzun vadede ülkemizin yumuşak gücünü artırarak kültürel diplomasiye doğrudan katkı sağlaması kaçınılmazdır. Sporun evrensel dili üzerinden kurulan bu diplomasi, genç sporcularımızın uluslararası platformlarda kültürel elçiler olarak konumlanmasını sağlayarak yumuşak gücümüzü pekiştiriyor. Bu başarılar sadece madalya odaklı bir yaklaşımı değil, toplumsal ve diplomatik kazanımları da beraberinde getiriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. Akaryakıt fiyatlarına gelen son 1,6 Türk lirası artış, ulaşım maliyetlerini doğrudan yükselterek gıda ve hizmet sektöründeki enflasyon baskısını tetikliyor. Bu zam sadece pompa fiyatlarını değil, lojistik zincirindeki maliyet artışlarını da beraberinde getirerek temel ihtiyaç maddelerinin perakende fiyatlarına yansıyacaktır. Artan maliyetler karşısında tüketicinin alım gücü zayıflarken, nakliye maliyetlerinin yükselmesi bütçe üzerindeki baskıyı doğrudan somutlaştırıyor. Akaryakıt maliyetlerinin yarattığı enflasyonist baskının ardından, yatırım araçlarındaki değişimler bireysel tasarrufları doğrudan etkileyen bir diğer kritik başlık haline geliyor. Uluslararası piyasalarda ons altının dolar bazında %7,4 gibi yüksek bir artışla kaydedilmesi, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını nasıl tetiklediğini kanıtlıyor. Bu yükseliş trendi, yerel para birimindeki değer kaybı ile birleştiğinde, altının Türk lirası bazındaki değerini hızla yukarı taşımakta ve yatırımcılar için hem koruyucu bir kalkan hem de yüksek getiri beklentisi oluşturmaktadır. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, enflasyona karşı korunmak isteyen bireysel tasarruf sahiplerinin portföylerindeki ağırlığı artırırken, altın bazlı borçlanma maliyetlerini ve genel döviz dengelerini doğrudan etkilemektedir. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yerel para birimindeki değer kaybına karşı bir koruma kalkanı oluştururken, yatırımcı psikolojisini doğrudan şekillendiriyor. Küresel risklerin yarattığı belirsizlik ortamında, güvenli liman arayışı, portföy çeşitlendirmelerini ve tasarruf alışkanlıklarını köklü şekilde etkilemeye devam edecek. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. İngiltere'de bugün başlayan Avrupa Atletizm Şampiyonası, Türkiye'den gelen rekor sayıda sporcu katılımıyla Türk sporunun uluslararası arenadaki görünürlüğünü en üst seviyeye taşıyor. 2 yılda bir düzenlenen bu büyük organizasyonda Türk sporcuların yoğun varlığı, ülkemizin atletizm branşındaki gelişimini ve genç yeteneklere verilen desteği somut olarak kanıtlıyor. Bu katılım hem milli gurur kaynağı oluşturmakta hem de dünya çapındaki rekabet ortamında Türk sporunun marka değerini güçlendirerek gelecek nesiller için önemli bir motivasyon kaynağı sağlamaktadır. Spor dünyasındaki bu önemli başarıların ardından sanatın kamusal alanlardaki maliyeti ve koruma zorluklarına odaklanıyoruz. İngiltere'deki sokak sanatçısı, Banksy'nin 3 eseri için uygulanan temizlik ve güvenlik önlemleri, vergi mükelleflerine yaklaşık 150 bin sterlin maliyet oluşturdu. Bu durum, sanat eserlerinin kamuya açık alanlarda korunmasının yüksek maliyetli bir operasyon olduğunu ve yerel yönetimlerin bu tür eserler karşısında bütçe yönetimi ve koruma dengesi arasında zorlandığını kanıtlıyor. Banksy eserlerinin korunması için harcanan yüksek bütçe, sanatın kamusal alandaki varlığının sadece estetik değil, aynı zamanda da ciddi bir yönetimsel sorumluluk getirdiğini gösteriyor. Bu maliyetler, kültürel mirasın fiziksel güvenlik ve vandalizmden korunması için gereken lojistik yatırımların somut birer örneğidir. Kamu kaynaklarının bu denli yüksek kalemlere ayrılması, sanat eserlerinin korunmasında yerel yönetimlerin özgürlük ile mülkiyet güvenliği arasındaki hassas çizgide nasıl zorlandığını ortaya koyuyor. Kamusal alanlardaki sanat eserlerinin korunması için harcanan bu bütçeler, kültürel mirasın sürdürülebilirliğiyle kamu kaynaklarının verimli kullanımı arasındaki karmaşık dengeyi açıkça ortaya koymaktadır. Sanatın kamusal alandaki varlığına yönelik bu maliyetli koruma önlemleri, yerel yönetimlerin estetik değerleri korurken bütçelerini nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda önemli bir ders niteliğinde bu kanaldır. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 24 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, İstanbul Çevre Yolu ve E5 hattında da yoğunluk devam ediyor. Sırtköy ile Hazreti Halit Bulvarı arasında 6 dakikalık takılmalar mevcutken, O3 Güney Yan Yol Caddesi'nde Vatan Caddesi kavşağı yönünde trafik akışı yavaşlamış durumda. Alternatif güzergah olarak ana arterler yerine iç bağlantı yollarını kullanmak bu yoğunlukta zaman kaybınızı önleyecektir. Trafik yoğunluğunun özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde kritik seviyeye ulaşması, toplu taşıma sistemlerine olan talebi doğrudan artırmaktadır. Bu durum sadece bireysel zaman kaybına değil, karbon salınımının artmasıyla çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin aksamasına da neden oluyor doğrudan. Şehir içi mobilitenin daha akıcı hale gelmesi için alternatif ulaşım modellerinin ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, kentsel yaşam kalitesini yükselten temel bir unsur olacaktır. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel refahı koruyacak, hem de çevresel dengeleri muhafaza edecek. Bu dönüşümün hızlanması, modern şehir yaşamının standartlarını yükseltecek temel bir gerekliliktir. Şimdilik bu kadar da.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın. Vergi borçları için sunulan 72 ay vadeli yapılandırma imkanı, yüksek enflasyon ortamında nakit akışını yönetmekte zorlanan mükellefler için kritik bir finansal nefes alma alanı oluşturuyor. Borçların uzun vadeye yayılması, ani ödeme baskısını azaltarak bireylerin ve işletmelerin bütçe disiplini sağlamasına yardımcı olurken, borcun reel değerinin zaman içindeki değişimini hesaplamak gerekir. Mevcut ekonomik konjonktürde taksitlerin zamana yayılması, nakit akışını korumak isteyen vatandaşın maliyetlerini öngörülebilir kılmaktadır. Vergi borçlarının yapılandırılmasıyla sağlanan nakit akışı rahatlamasının ardından, küresel teknoloji dengelerini sarsacak stratejik hamlelere odaklanıyor. Çin'in yürüttüğü 28 trilyon dolarlık yarı iletken yatırımı, sadece bir üretim artışı değil, mikroçip tedarik zincirinde Batı hegemonyasını kırma ve teknolojik bağımsızlık kazanma çabasıdır. Bu devasa bütçe aktarımı, yapay zeka çiplerinin maliyetlerini düşürerek, akıllı cihazlardan savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede fiyat değişimlerine yol açabilir. Yerel piyasada bu durumun somut etkisi, ithal teknolojik ürünlerin döviz bazlı maliyetlerinin dengelenmesi ve uzun vadede üretim kapasitesinin artmasıyla vatandaşın dijital ürünlere erişim kolaylığı şeklinde karşımıza çıkacaktır. Çin'in yarı iletken alanındaki bu stratejik hamlesi, küresel teknoloji ekosisteminde üretim merkezlerinin çeşitlenmesini ve dijital dönüşümün hızlanmasını tetikleyecek. Bu yatırımın yarattığı rekabet ortamı, yüksek teknolojili ürünlerin dünya genelindeki erişilebilirliğini artırırken, mikroçip bağımlılığını azaltarak stratejik bir denge kuracaktır. Şimdilik bu kadar Jay.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 16 dakikalık ciddi bir gecikme kaydediliyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve D106 bağlantı yolunda 12 dakikalık aksamalar görülürken, alternatif olarak çevre yollarını kullanmak zaman kazandıracak. Elmalı Kent, Harp Akademileri ve direkt sokak bölgelerinde ise trafik akışı daha düşük yoğunlukta seyretmektedir. Trafik yoğunluğunun özellikle stratejik geçiş noktalarında yoğunlaşması, sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda bölgedeki lojistik akışın ve yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı, şehir içi ulaşımda sürücülerin stres seviyesini düşürürken, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de dolaylı olarak desteklemektedir. Bu tür aksaklıkların yaşandığı saatlerde akıllı navigasyon sistemleri ve çevrimiçi trafik bilgilendirmeleri sürücüler için hayati birer rehber görevi görmektedir. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel maliyet ve bireysel stresin azaltılması için alternatif rotaların önemi büyük önem taşımaktadır. Verimli bir ulaşım ağı, kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Şimdilik bu kadar Ciaro.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Zorunlu trafik sigortası primlerinde Ağustos ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifelerin açıklanması, yüksek enflasyon ve artan risk maliyetleri nedeniyle araç sahiplerini doğrudan etkileyecek önemli bir ekonomik gelişme. Özellikle kasko bedellerindeki artışa paralel olarak şekillenen bu yeni primler, bütçesi kısıtlı olan vatandaşın yıllık sabit giderlerinde ciddi bir yük oluşturacaktır. Mevcut ekonomik konjonktürde maliyetlerin yükselmesi bireysel ulaşım maliyetlerini artırırken hizmet sağlayıcıların risk primlerini yukarı çekmesine neden olmaktadır. Sigorta primlerindeki artışın yarattığı maliyet yükü devam ederken küresel piyasaları sarsan ABD istihdam verileri ekonomik dengeleri kökten değiştirebilir. İstihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımı yerine sabit tutma veya indirim sürecine girme ihtimalini güçlendirerek dolar bazlı varlıklar üzerinde doğrudan baskı oluşturmaktadır. Bu durumun küresel piyasalarda yarattırdığı hareketlilik, Türkiye'deki enflasyonla mücadele sürecinde döviz kurlarını ve dolayısıyla ithal ürün maliyetlerini etkileyen kritik bir dış faktör. Faiz indirim sinyallerinin gerçekleşmesi halinde, yerel piyasada dolar kurundaki dalgalanmaların tüketici fiyat endeksine yansıması kaçınılmaz olacaktır. Küresel piyasalardaki bu tür dalgalanmalar, yerel ekonomik dengeleri ve tüketici maliyetlerini doğrudan etkileyen çok katmanlı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemektedir. Bu dinamikleri takip etmek, makroekonomik göstergelerin mikro düzeydeki yansımalarını anlamak adına büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar cevabım.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D100'cü bağlantı yolunda 13 dakikayı bulan ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgede alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bağcılar ve Büyükdere Caddesi gibi bölgelerde yaşanan tıkanıklıklar ise akış hızını düşürerek günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor. Borges, şehir genelinde 107.8 olay kaydedilirken, özellikle ana arterlerdeki bu yoğunlukların güvenli sürüşe odaklanılmasını zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel sürücülere değil, bölgedeki ticari taşımacılığı ve lojistik akışını da doğrudan sekteye uğratarak ekonomik maliyetler doğuruyor. Uzunçayır bölgesindeki tıkanıklıklar, toplu taşıma araçlarının planlanan duraklara zamanında ulaşamamasına neden olarak binlerce insanın günlük rutinini olumsuz etkiliyor. Trafik yönetimi açısından bu noktadaki darboğazların çözümü için akıllı sinyalizasyon sistemlerinin ve alternatif güzergahların daha etkin yönlendirilmesi hayati önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı ekonomik ve sosyal maliyetlerin kentsel planlama stratejilerinde acil çözümler üretilmesi gerektiğini açıkça göstermesi gerekiyor. Altyapı yetersizliklerinin toplumsal refah üzerindeki bu doğrudan etkisi, ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi için güçlü bir veri sunuyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D100'cü bağlantı yolunda 13 dakikayı bulan ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgede alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bağcılar ve Büyükdere Caddesi gibi bölgelerde yaşanan tıkanıklıklar ise akış hızını düşürerek günlük ulaşımı olumsuz etkiliyor. Borges, şehir genelinde 107.8 olay kaydedilirken, özellikle ana arterlerdeki bu yoğunlukların güvenli sürüşe odaklanılmasını zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel sürücülere değil, bölgedeki ticari taşımacılığı ve lojistik akışını da doğrudan sekteye uğratarak ekonomik maliyetler doğuruyor. Uzunçayır bölgesindeki tıkanıklıklar, toplu taşıma araçlarının planlanan duraklara zamanında ulaşamamasına neden olarak binlerce insanın günlük rutinini olumsuz etkiliyor. Trafik yönetimi açısından bu noktadaki dar boğazların çözümü için akıllı sinyalizasyon sistemlerinin ve alternatif güzergahların daha etkin yönlendirilmesi hayati önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı ekonomik ve sosyal maliyetlerin kentsel planlama stratejilerinde acil çözümler üretilmesi gerektiğini açıkça göstermesi gerekiyor. Altyapı yetersizliklerinin toplumsal refah üzerindeki bu doğrudan etkisi, ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi için güçlü bir veri sunuyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Bugün TEB Yönetme Genel Kurulu'nda görüşülecek olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi çerçeve yasası, toplumsal dayanışma mekanizmalarını yasal bir zemine oturtmayı hedefliyor. NAHPE Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın nitelikli çoğunluk beklentisi, yasamanın geniş bir siyasi uzlaşıyla kabul edilmek istendiğini ve kamu düzenini koruma amacı taşıdığını gösteriyor. Bu yasa kabul edildiğinde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlikteliği güçlendirecek projelerde daha koordineli hareket etmesi sağlanacak. Vatandaşlar için bu durum, kriz anlarında devletin sunduğu destek mekanizmalarının daha sistematik ve hızlı bir şekilde uygulanması anlamına geliyor. Bu yasa tasarısının temelindeki koordinasyon ihtiyacı, kriz yönetimi ve afet sonrası sosyal yardımların dağıtımında kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Ancak yasamanın uygulanma aşamasında yerel yönetimlerin özellik alanları ile merkezi hükümetin denetim mekanizmaları arasındaki dengenin titizlikle korunması esastır. Kurumsal işbirliğinin artması, bürokratik engelleri azaltarak sivil toplum kuruluşlarının sahadaki etkinliğini ve çözüm üretme hızını doğrudan yukarı taşıyacaktır. Yasama sürecindeki bu geniş uzlaşı arayışı, kriz anlarında inisiyatif alanlarının netleşmesi ve kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi açısından kritik birer adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının sisteme dahil edilmesi, demokratik katılımı artırarak devletin sosyal sorumluluk projelerinde daha kapsayıcı ve çok sesli bir yapı kurmasına olanak tanıyacaktır. Bu tür yasal düzenlemeler, toplumsal dayanışmayı sadece birer sembol değil, kurumsal birer mekanizma haline getirerek kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileme potansiyeli taşımaktadır. Bu yasa tasarısı, kriz anlarında kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmesiyle demokratik katılımı güçlendiren kurumsal bir yapı vaat ediyor. Yerel yönetimlerin koordineli çalışmasıyla toplumsal dayanışmanın sistemli hale gelmesi, hizmet kalitesini doğrudan artıracak önemli birer adım olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün 292 olay kaydedilirken, özellikle Çamlı Köşk Sokak ve Yemişli Bahçe Sokak bölgelerinde 5 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. Darülaceze Caddesi ile Süleyman Nazif Sokak hatlarında yoğunluk devam ederken, sürücülerin alternatif güzergahları, değerlendirmeleri önem arz etmektedir. Şehir genelinde ciddi vakaların yüksekliği, trafik akışının aksama riskini artırdığı için dikkatli olunmalıdır. Belirlediğim bölgelerdeki yoğunluk, kentsel planlamadaki dar boğazların ve yetersiz kavşak tasarımlarının doğrudan bir sonucu olarak trafik akışını felç ediyor. Bu noktalardaki gecikmeler sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda acil durum araçlarının geçişini tehlikeye atan yapısal bir sorun teşkil ediyor. Alternatif güzergahların kullanımı ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu, şehir içi mobiliteyi güvenli kılmak adına kritik öneme sahip. İlgili bölgelerdeki yapısal aksaklıkların giderilmesi için kentsel planlamada acil önlemler alınması, toplumsal hareketliliği güvenli hale getirecektir. Şehir içi ulaşım ağındaki bu tıkanıklıklar çözüldüğünde hem bireysel zaman yönetimi iyileşecek hem de kamu hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır. İyi yolculuklar dilerim.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler de. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlıklı çerçeve yasa, bugün TBMM'le genel kurulunda görüşülerek yasalaşma sürecine giriyor. MHP Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, bu teklifin nitelikli çoğunlukla kabul edilmesini beklediklerini belirterek yasama takvimindeki kritik eşiği işaret ediyor. Başkan Yardım Lobojno, bu düzenleme toplumsal dayanışmayı kurumsallaştırmayı hedeflediği için kamu yönetimi ve sosyal devlet ilkeleri açısından stratejik bir dönüşüm sinyali taşımaktadır. Kanun geçerli olduğunda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet kapasitelerinin artması ve devletin toplumdaki kapsayıcılığının hukuki bir zemine oturması beklenmektedir. Bu yasa tasarısının hayata geçmesi, sosyal devlet ilkesinin sadece teorik bir kavramdan çıkarak, somut, kurumsal mekanizmalarla desteklenen bir uygulama modeline dönüşmesini sağlayabilir. Yerel yönetimlere tanınacak geniş yetkiler, dezavantajlı grupların hizmete erişiminde bürokratik engelleri azaltarak, toplumsal adaleti güçlendiren bir kaldıraç işlevi görecek. Ancak bu sürecin başarısı, kurulan mekanizmaların kapsayıcılık ilkesinden ödün vermeden, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf bir denetim mekanizmasıyla yürütülmesine bağlıdır. Bu yasal düzenlemenin kritik noktası, sosyal hizmetlerin kişisel inisiyatiflerden arındırılarak merkezi ve yerel yönetimler eliyle standartlaştırılmasıdır. Bu hukuki güvence altına alınan bu süreç, devletin her bireye eşit mesafede duran kapsayıcı yapısını pekiştirirken, kamu kaynaklarının adil dağılımını denetlenebilir birer veri setine dönüştürme potansiyeli taşır. Kurumsal dayanışmanın yasalaşması, toplumsal kırılganlıkların önlenmesinde devletin koruyucu rolünü hukuki bir zemin üzerine inşa ederek kurumsal hafızayı güçlendirecektir. Bu yasal düzenleme, devletin sosyal sorumluluklarını kişisel inisiyatiflerden arındırarak kurumsal ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturma potansiyeli taşıyor. Sosyal hizmetlerin standartlaştırılması, toplumsal adaleti güçlendiren hukuki bir zemin oluşturacaktır. Şimdilik bu kadar acı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle İstanbul çevre yolu çıkışında 9 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Teşvikiye ile Vali Konağı caddeleri arasında 6 dakikalık, Abide-i Hürriyet üzerinde ise 5 dakikalık aksamalar sürüyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak zaman kazandıracak. Şehrin diğer noktalarında Reşadiye ve Demirciler Sitesi civarında kısa süreli yoğunluklar rapor edilirken, trafik akışının güvenli bir şekilde sürdürülmesi için dikkatli olması gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerinde yaşanan bu yoğunluklar, altyapı planlamasının artan araç, hacmiyle uyumunu sorgulatan kritik bir göstergedir. Özellikle stratejik noktalar gibi Teşviye ve Abide-i Hürriyet'teki aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, lojistik akışın sekteye uğramasına da neden olmaktadır. Bu tür yoğunluklar, kentsel mobilite çözümlerinin daha çevreci ve alternatif ulaşım modellerine odaklanması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar, sürdürülebilir ulaşım modellerinin aciliyetini bir kez daha kanıtlıyor. Trafiğin yoğunlaştığı noktalar, toplu taşıma yatırımlarının ve alternatif güzergahların önemini net şekilde ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatında gözetim kıymetini 200 dolardan 250 dolara yükseltmesi, ithalat maliyetlerini doğrudan artırarak perakende satış fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturacaktır. Bu düzenleme, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleştiğini giriş seviyesi, cihazların ulaşılabilirliğini zorlaştıracak ve orta gelir grubunun teknolojiye erişimini kısıtlayacaktır. Özellikle ithal ürünlerin toplam maliyetindeki bu %25'lik artış, son kullanıcı için doğrudan fiyat artışı olarak olacak ve tüketici enflasyonunu tetikleyecek. Teknoloji ürünlerindeki maliyet artışlarının ardından ulaşım sektöründeki yakıt fiyatları da ciddi bir belirsizliğe işaret ediyor. Akaryakıt temsilcilerinin 2027 yılının ikinci yarısına kadar %100'lük indirim hedefi koyması, mevcut yüksek enflasyon ortamında tüketici için uzun vadeli ve zorlu bir süreç öngörüyor. Yakıt fiyatlarındaki bu durağanlık veya geç gelen indirim beklentisi, lojistik maliyetlerini sabit tutarak gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarını doğrudan tetikleyecektir. Özellikle nakliye maliyetlerindeki her %10'luk artışın perakende satış fiyatlarına eklenmesi, vatandaşın günlük harcama kapasitesini daraltacak ve genel satın alma gücünü zayıflatacaktır. Lojistik maliyetlerinin sabit kalması veya indirimlerin gecikmesi, gıda güvenliğini ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi doğrudan tehdit eden bir ekonomik döngü oluşturmaktadır. Bu durumun yarattığı fiyat istikrarsızlığı, orta sınıfın alım gücünü aşındırarak, toplumsal refah üzerinde uzun vadeli baskı kuracaktır. Şimdilik bu kadar Cearlo.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: günler. İstanbul trafiğine bugün Reşadiye Caddesi ile Babı Ali Caddesi arasında ve Tecvikiye bölgesinde yoğunluk yaşanırken Yıldız Kavşağı'nda 4 dakika süren gecikmeler raporlanıyor. Ankara tarafında Sarar Sokak ve Dikili Sokak gibi kritik noktalar trafik akışını yavaşlatırken İzmir'de özellikle O30 otoyolu çıkışlarında 12 dakikalık önemli bir aksama kaydediliyor. Bu yoğunluklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri büyük önem arz ediyor. Bu yoğunluklar sadece anlık birer aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve artan araç sayısının somut yansımalarıdır. Özellikle Yıldız Kavşağı gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerine olan güvenin azaldığını ve bireysel araç kullanımının yarattığı kronik sorunları gözler önüne seriyor. Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir bir akış sağlamak için sadece alternatif güzergahlar değil, entegre bir raylı sistem ağı ve yayalaştırılmış bölgeler temel çözüm stratejisi olmalıdır. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel refahı korumak hem de çevre dostu bir şehirleşme modeline adım atmak adına kritik bir zorunluluktur. Bu yapısal dönüşümün başarıya ulaşması, yerel yönetimlerin vizyoner planlamalarıyla mümkün olacaktır. Şimdilik bu kadarcık.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Çanakkale'deki zeytinliklerin modern üretim teknikleriyle dönüşümü, geleneksel tarımın teknolojiyle birleştiğinde katma değerini nasıl artırdığını somut bir şekilde kanıtlıyor. Bu tür yerel girişimler, yüksek enflasyon karşısında üreticinin maliyetlerini optimize ederek ürün fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dirençli bir ekonomik model oluşturmaktadır. Geleneksel mirasın modern tekniklerle harmanlanması, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp üretim kapasitesini de yükselterek yerel ekonominin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Yerel tarımsal üretimin teknolojiyle güçlenmesi gibi yerel kalkınma hamleleri, küresel ölçekte sinema endüstrisinin yarattığı devasa, ekonomik hacimle zıt bir dinamizm sergiliyor. Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi, 1 milyar 110 milyon doları aşan gişe hasılatıyla yönetmenin en başarılı ticari başarısı olarak kayda geçti. Bu yüksek gelirli yapım, globaler sinema pazarındaki büyük sermaye akışını gösterirken, yerel üreticinin katma değer odaklı büyüme çabasıyla paralel şekilde içerik ihracatının döviz bazlı getirisini vurguluyor. Sinema endüstrisinin devasa sermaye hareketliliği ve yerel tarımın teknolojik dönüşümü, her iki sektörün de kendi ölçeğinde sürdürülebilir büyüme için inovasyona ihtiyaç duyduğunu kanıtlıyor. Küresel içerik ihracatı ile yerel üretimin katma değer odaklı gelişimi, ekonomik dirençlilik açısından kritik birer başarı göstergesidir. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Mimar Sinan Caddesi ile Gürsel Sokak arasında 5 dakika, Vatan Caddesi ve Teşvikiye gibi merkezi noktalarda ise yoğunluk nedeniyle 4'er dakikalık gecikmeler yaşanma. Ankara'da Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde oluşan 10 dakikalık aksamalar trafiği yavaşlatırken, İzmir'de özellikle otoyol çıkışlarında ve Ankara Caddesi üzerinde önemli yoğunluklar gözlemlenmektedir. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak akıcı bir ulaşım sağlamaları kritik önem taşımaktadır. Şehir merkezlerindeki bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen kritik bir sorundur. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerdeki darboğazlar, toplu taşıma altyapısının güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, uzun vadede kentsel planlamanın daha geniş kapsamlı ulaşım koridorlarına odaklanması gerekmektedir. Kentsel planlamada, ulaşım altyapısının çeşitlendirilmesi hem bireysel mobiliteyi artıracak hem de şehirlerin çevresel ayak izini azaltacaktır. Modern şehircilik anlayışında sürdürülebilir ulaşım çözümleri, toplumsal refahın ve yaşam kalitesinin temel taşlarından biridir. Şimdilik bu kadar Civa.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler, gökyüzün mavisi bugün içimizi ferahlığa atıyor. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 30 dereceyken nem oranı %76, İzmir'de ise güneşin altında tam 36 derece hissediliyorum. Ankara çok daha kuru bir havayla 30 dereceye sahip, bu yüzden öğleden sonra serin bir parkta yürüyüş yapmak harika olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik riskler, Asya pazarı için hayati önem taşıyan petrol arzını doğrudan tehdit ederek küresel enerji maliyetlerini yukarı çekiyor. Çin'in bu dengeyi tek başına sağlamaya çalışması, bölgedeki tedarik zinciri kırılmalarına karşı kritik bir direnç noktası oluştururken, arz güvenliğindeki her aksama ham petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açıyor. Bu durumun yerel piyasalara yansıması olarak Türk lirası üzerindeki baskı artmakta, enerji maliyetlerindeki artış üretim bandındaki ürünlerin etiket fiyatlarına doğrudan eklenerek vatandaşın mutfak masraflarını ve ulaşım giderlerini yükseltmektedir. Enerji maliyetlerinin yerel ekonomiye doğrudan etkisi devam ederken, bireysel tasarrufları korumak için mevduat faizleri kritik bir araç haline geliyor. Bankaların sunduğu %50 civarındaki yıllık faiz oranlarıyla 1 milyon Türk lirası üzerinden hesaplanan 320 bin Türk lirası tutarındaki net kazanç, yüksek enflasyon karşısında paranın değerini koruma çabasını somutlaştırıyor. Bu tür yüksek getirili mevduat araçları, özellikle artan tüketici fiyatları ve yaşam maliyetleri karşısında vatandaşın nakit varlıklarını reel olarak korumasını hedefleyen önemli bir finansal mekanizma sunuyor. Yüksek faizli mevduat araçları, makroekonomik dalgalanmalar karşısında bireysel finansal direnç sağlamak için kritik birer tampon bölge görevi görüyor. Bu stratejik koruma yöntemi, küresel enerji krizinden kaynaklı yerel maliyet artışlarını dengeleyerek tüketici üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Şimdilik bu kadardı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Dumlupınar Caddesi üzerinde 9 dakikayı bulan ciddi bir yoğunluk yaşanırken, Babı, Ali ve Röntgen Sokak gibi kritik bağlantı noktalarında da akış yavaşlıyor. Ankara'da Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki tıkanıklıklar ulaşım süresini artırıyor. İzmir tarafında ise özellikle Birlik ve Mimar Sinan Caddesi güzergahlarında yoğunluk gözleniyor. Bu noktalardaki gecikmeler, ana arterlerdeki araç hacmi nedeniyle oluşurken, sürücülerin alternatif yan yolları kullanması öneriliyor. Kentsel ulaşım ağlarındaki bu tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda hava kirliliğinin artması ve yakıt tüketiminin yükselmesi gibi çevresel sorunlara da zemin hazırlıyor. Özellikle kritik bağlantı noktalarındaki dar boğazların çözümü için akıllı trafik yönetimi sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma alternatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir şehir planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu tür yoğunluklar, şehir içi mobilite stratejilerinin acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel ve ekonomik maliyetlerin azaltılması, kentsel planlamada sürdürülebilirliğin temel taşıdır. Bu tıkanıklıklar, ulaşım altyapısının modern şehircilik ilkeleriyle yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler Rada. J.P. Morgan, Chase CEO'su Jamie Dimon'un doların küresel hakimiyetine dair uyarıları sadece bir finansal öngörü değil, jeopolitik dengelerin ekonomik sonuçlarını içeren kritik bir sinyaldir. ABD'nin askeri ve ekonomik üstünlüğünün sarsılması durumunda rezerv para birimi olarak doların değer kaybı, küresel ticaretin güvenli limanını ortadan kaldırarak yüksek enflasyonist baskıları tetikleyebilir. Bu senaryoda yaşanan her bir kuruşluk değer kaybı, ithal ürün maliyetlerini doğrudan artırarak vatandaşın gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki harcama gücünü ciddi şekilde aşındıracaktır. Doların küresel hakimiyetindeki sarsıntılar maliyet artışlarını tetiklerken, yerel düzeyde aşırı sıcaklar nedeniyle hanelerdeki elektrik tüketiminin iki katına çıkması doğrudan hane halkı bütçesini zorlayacak. Bakanlık verilerine göre klima kullanımının artmasıyla oluşacak bu talep patlaması, enerji fiyatlarındaki endekslemeleri ve dolayısıyla aylık faturalarda somut yükselişleri beraberinde getirebilir. Artan elektrik maliyetleri sadece konfor kaybı değil, üretim maliyetlerini de yukarı çekerek gıda gibi temel ürünlerdeki enflasyon oranlarını doğrudan tetikleme potansiyeline sahiptir. Vatandaşın cebine yansıyan bu durum, sabit gelirli bireylerin harcanabilir gelirinin büyük bir kısmının enerji giderlerine gitmesi ve satın alma gücünün reel olarak azalması demektir. Enerji maliyetlerindeki artış ve küresel finansal dalgalanmaların kesişimi, makroekonomik dengeleri doğrudan etkileyerek yerel halkın yaşam standartlarını zorlayan bir baskı mekanizması oluşturmaktadır. Bu iki temel faktörün yarattığı maliyet artışları, tüketim alışkanlıklarından üretim maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede ekonomik direnci zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler Rada. J.P. Morgan, Chase CEO'su Jamie Dimon'un doların küresel hakimiyetine dair uyarıları sadece bir finansal öngörü değil, jeopolitik dengelerin ekonomik sonuçlarını içeren kritik bir sinyaldir. ABD'nin askeri ve ekonomik üstünlüğünün sarsılması durumunda rezerv para birimi olarak doların değer kaybı, küresel ticaretin güvenli limanını ortadan kaldırarak yüksek enflasyonist baskıları tetikleyebilir. Bu senaryoda yaşanan her bir kuruşluk değer kaybı, ithal ürün maliyetlerini doğrudan artırarak vatandaşın gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki harcama gücünü ciddi şekilde aşındıracaktır. Doların küresel hakimiyetindeki sarsıntılar maliyet artışlarını tetiklerken, yerel düzeyde aşırı sıcaklar nedeniyle hanelerdeki elektrik tüketiminin iki katına çıkması doğrudan hane halkı bütçesini zorlayacak. Bakanlık verilerine göre klima kullanımının artmasıyla oluşacak bu talep patlaması, enerji fiyatlarındaki endekslemeleri ve dolayısıyla aylık faturalarda somut yükselişleri beraberinde getirebilir. Artan elektrik maliyetleri sadece konfor kaybı değil, üretim maliyetlerini de yukarı çekerek gıda gibi temel ürünlerdeki enflasyon oranlarını doğrudan tetikleme potansiyeline sahiptir. Vatandaşın cebine yansıyan bu durum, sabit gelirli bireylerin harcanabilir gelirinin büyük bir kısmının enerji giderlerine gitmesi ve satın alma gücünün reel olarak azalması demektir. Enerji maliyetlerindeki artış ve küresel finansal dalgalanmaların kesişimi, makroekonomik dengeleri doğrudan etkileyerek yerel halkın yaşam standartlarını zorlayan bir baskı mekanizması oluşturmaktadır. Bu iki temel faktörün yarattığı maliyet artışları, tüketim alışkanlıklarından üretim maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede ekonomik direnci zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan ortak savunma anlaşması, Orta Doğu ve Güney Asya ekseninde askeri işbirliğini derinleştiren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ittifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığını vurgulayan açıklamalar, bölgesel güvenlik mimarisini çok kutuplu bir yapıya taşımayı amaçlarken, savunma sanayi üretiminde ortak payda arayışını hızlandırıyor. Bölge ülkeleri için bu gelişme, doğrudan askeri tehdit yerine kolektif caydırıcılık mekanizması kurarak istikrarı sağlamak adına kritik bir diplomatik hamle olarak görülüyor. Savunma teknolojilerindeki bu entegrasyon, uzun vadede bölgedeki güvenlik maliyetlerini azaltabilir ve ticari koridorların güvenliğini artırarak doğrudan ekonomik istikrara katkı sağlayabilir. Bu üçlü blok arasındaki askeri entegrasyon, sadece savunma teknolojilerinin paylaşımı değil, aynı zamanda kritik enerji ve ticaret rotalarının güvenliğinin çok boyutlu korunması anlamına geliyor. Savunma sanayindeki üretim ortaklığı, yerel üretimin kapasitesini artırarak dışa bağımlılığı azaltırken, teknoloji transferi yoluyla bölge ekonomilerini daha dirençli kılacak. Bu stratejik birlik, geleneksel güvenlik anlayışını kolektif bir savunma kalkanına dönüştürerek bölgesel dengeleri yeniden tanımlama potansiyeli taşıyor. Bu savunma bloğu, geleneksel güvenlik anlayışının ötesinde dijital ve siber uzayda ortak bir direnç hattı oluşturarak hibrit tehditlere karşı bütüncül bir duruş sergileme potansiyeline sahip. Özellikle kritik altyapıların korunmasında teknolojik uyumun sağlanması, bölgedeki ülkelerin sadece fiziksel sınırlarını değil, ekonomik ve dijital egemenliklerini de koruma altına alacak. Bu durum, küresel güç dengeleri içerisinde yerel aktörlerin daha özerk bir pozisyon elde etmelerini sağlayan stratejik birer kaldıraç işlevi görecektir. Bu çok boyutlu savunma ve güvenlik işbirliği, bölge ülkelerinin küresel güç dengeleri içindeki konumlarını tahkim ederek stratejik özerkliklerini pekiştirecektir. Teknolojik entegrasyonun sağladığı bu direnç hattı, kolektif güvenliğin sınırlarını fiziksel alandan dijital egemenliğe kadar genişleten kritik bir yapı taşını oluşturuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik belirsizliklerin Avrupa doğal gaz piyasalarında %8'lik bir artışa yol açması, küresel enerji zincirindeki kırılganlığı açıkça gözler önüne seriyor. Bu fiyat artışı sadece sanayi üretim maliyetlerini yükseltmekle kalmayıp, enerji yoğun sektörlerdeki ürünlerin son tüketiciye yansıyan fiyatlarını doğrudan yukarı çekecektir. Özellikle kış sezonuna yaklaşırken yaşanan bu dalgalanma, Avrupa ve komşu bölgelerdeki ısınma giderlerinde ciddi bir bütçe artışı anlamına geliyor. Küresel ticaretin ana damarlarındaki riskler, enerji maliyetleri üzerinden yerel ekonomilerde enflasyonist baskı oluşturarak halkın alım gücünü doğrudan tehdit etmektedir. Enerji piyasalarındaki maliyet artışlarının yarattığı küresel dalgalanma, finansal piyasalardaki risk algısını doğrudan şekillendirerek New York borsasında yatay bir seyirle başlanmasına neden oldu. Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde hareket eden bu durgunluk, yatırımcıların belirsizlik karşısında temkinli kaldığını ve güvenli liman arayışına girdiğini göstermektedir. Bu durum, küresel piyasalardaki volatilite riskinin yerel ekonomilerdeki doğrudan nakit akışını ve ticaret hacimlerini sınırlama potansiyeli taşımaktadır. Finansal piyasalardaki bu temkinli duruş, enerji krizinin küresel ölçekte yarattığı ekonomik belirsizliğin somut bir yansımasıdır. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi, kısa vadede ticaret hacimlerinde daralma ve yerel ekonomilerde durgunluk riski taşımaktadır. Bu kritik dengeler, enerji güvenliği ile küresel finansal istikrar arasındaki doğrudan bağı kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Ragbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Ragbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: The coffee's finished. The story stays. İyi akşamlar. Gökyüzünün renklerini bugünkü hava durumuna nakşediyoruz. İstanbul'da nem oranı %92 ve sıcaklık 27 dereceyken Ankara'da az bulutlu bir gökyüzü altında 30 derece hissediliyor. İzmir ise tam 37 derece ile adeta güneşin parladığı bir sahil havası sunuyor. Nemli İstanbul yerine kuru ve sıcak Ege esintisini tercih edip akşamüstü sahilde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gecenin bu saatinde gökyüzünün tüm renkleri ruhunuzu dinlendirsin. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi yine.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi akşamlar. Bankaların kredi değerlendirme süreçlerine harcama alışkanlıkları ve para trafiği analizlerini dahil etmesi, bireysel finansal özgürlüklerin veri, madenciliği ile daha sıkı deneceği bir dönemi işaret ediyor. Bu yöntemle bankalar yüksek enflasyon ortamında nakit akışını kontrol altında tutmak için riskli harcama profillerini anlık olarak tespit edip kredi limitlerini otomatik olarak kısıtlayabilirler. Vatandaşın cebine yansıyacak en somut etki, sadece borç ödeme performansına bakılmayan bu sistemde, belirli sektörlerdeki yoğun harcamaların kredi puanını olumsuz etkilemesi ve borçlanma maliyetlerinin artmasını, bireysel finansal özgürlüklerin dijital denetimle kısıtlanması gibi riskli süreçlerin ardından enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri de doğrudan tüketici maliyetlerini şekillendiriyor. Spot piyasada 1000 metreküp doğalgazın 10.723 lira 9 kuruş olarak belirlenmesi, yüksek enflasyon ve döviz kuru baskısı altında ısınma giderlerinin artacağını gösteriyor. Bu fiyat seviyesi özellikle sanayi üretimi ve evsel tüketimde maliyetlerin yükselmesine neden olurken, sabit gelirli vatandaşların enerji faturalarında doğrudan bir artışa yol açacak. Mevcut ekonomik konjonktürde bu rakamlar, hane halkı bütçesinde temel ihtiyaç kalemlerinin daha büyük bir paye ayırmasını zorunlu kılmaktadır. Enerji maliyetlerinin artışı ve dijital finansal denetimlerin kesiştiği bu noktada, temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması, toplumsal refahı doğrudan etkileyen bir tablo çiziyor. Artan maliyetler karşısında bireylerin bütçelerini yönetmekte daha fazla zorlanacağı bir dönem kapımızda. İyi akşamlar dilerim.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar, gökyüzünün hikayesini dinlemeye hazır mısınız? İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %83 nemli hafif nemli bir gece başlarken, Ankara'nın az bulutlu gökyüzünde 28 dereceyle daha kuru bir hava hakim. İzmir ise 36 dereceyle adeta güneşin sıcaklığını koruyor. Bu güzel havada sahilde uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gökyüzünün büyüleyici hikayesi ve mevsimlerin dansı bu gece kulaklarınızda yankılanmaya devam edecek. Şimdi mikrofonu müziğe bırakıyor, huzur dolu tınılarla buluşuyoruz. Şimdilik hoşça kalın ya.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar ya. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği son tahvil ihalesiyle yaklaşık 72 milyar lira borçlanma sağlanması, kamu maliyesindeki nakit ihtiyacının büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bu denli yüksek miktarda borçlanmanın piyasadaki likidite dengesini etkilemesi, uzun vadede mevduat faizleri ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan baskı oluşturabilir. Borçlanma maliyetlerinin artması, ticari kredilere erişimi zorlaştırarak reel sektördeki üretim maliyetlerini yükseltebilir ve bu durumun nihayetinde tüketicinin satın alma gücünü aşılmaya yol açacaktır. Özellikle yüksek borçlanma hacmi, enflasyonla mücadele sürecinde para arzı dengesi açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Hazinenin yüksek borçlanma hacmi sonrası, finansal dengelerdeki dalgalanmaların yanı sıra, küresel ölçekte Rusya'nın dış ticaret fazlasındaki %14'lük artış ve elde ettiği 73,4 milyar dolarlık büyüme dikkat çekiyor. Bu durumun temel nedeni, enerji ve emtia ihracatında devam eden güçlü talep ile üretimin sürekliliğidir. Rusya'daki bu sermaye birikimi, küresel piyasalarda döviz arzını etkileyerek doğrudan Türk lirası kurunda dalgalanmalara ve ithal ürünlerin maliyet kalemlerinde fiyat artışlarına yol açabilir. Vatandaşın cebine yansıyan en somut etki, enerji maliyetlerindeki değişim nedeniyle ısınma, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinde yaşanabilecek fiyat hareketidir. Küresel ölçekteki sermaye hareketleri ve yerel borçlanma dinamikleri, mikro düzeyde tüketim alışkanlıklarımızı doğrudan şekillendirmeye devam ediyor. Makroekonomik göstergelerdeki bu dönüşümlerin günlük yaşam üzerindeki etkilerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor. İyi akşamlar dilerim.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara otoyolu kesişiminde 14 dakika süren ciddi bir gecikme raporlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında ve Yıldız Kavşağı çevresinde yaşanan yoğunluklar, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Eski Londra Asfaltı Caddesi ile Fetih Caddesi arasında 6 dakikalık bir tıkanıklık mevcutken, Anadolu Otoyolu üzerindeki geçişler de 5 dakika kadar gecikme gösteriyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksaklık değil, İstanbul'un kentsel planlamasındaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığının somut bir göstergesi. Özellikle bağlantı yollarındaki bu tür gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun önemini ve bireysel araç kullanımının yarattığı lojistik yükü açıkça ortaya koymaktadır. Trafiğin yoğun olduğu bu kesişim noktaları, ekonomik hareketliliği doğrudan etkileyerek şehrin genel üretim hızını yavaşlatan kritik bariyerler haline gelmektedir. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, sürdürülebilir şehir planlamasının ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu her geçen gün daha net kanıtlıyor. Trafikte yaşanan bu tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda şehrin genel ekonomik dinamiklerini ve karbon ayak izini doğrudan etkileyen yapısal sorunlar. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara otoyolu kesişiminde 14 dakika süren ciddi bir gecikme raporlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında ve Yıldız Kavşağı çevresinde yaşanan yoğunluklar, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Eski Londra Asfaltı Caddesi ile Fetih Caddesi arasında 6 dakikalık bir tıkanıklık mevcutken, Anadolu Otoyolu üzerindeki geçişler de 5 dakika kadar gecikme gösteriyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksaklık değil, İstanbul'un kentsel planlamasındaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığının somut bir göstergesi. Özellikle bağlantı yollarındaki bu tür gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun önemini ve bireysel araç kullanımının yarattığı lojistik yükü açıkça ortaya koymaktadır. Trafiğin yoğun olduğu bu kesişim noktaları, ekonomik hareketliliği doğrudan etkileyerek şehrin genel üretim hızını yavaşlatan kritik bariyerler haline gelmektedir. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, sürdürülebilir şehir planlamasının ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu her geçen gün daha net kanıtlıyor. Trafikte yaşanan bu tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda şehrin genel ekonomik dinamiklerini ve karbon ayak izini doğrudan etkileyen yapısal sorunlar. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün büyüleyici renkleri altında sıcak bir hava durumu güncellemesiyle karşınızdayım. İstanbul 24 derece ve %79 nemli huzurlu. Ankara 27 derece ile açık. İzmir ise 32 derece sıcaklığıyla adeta parlıyor. Nem oranları ve rüzgar hızları farklılık gösterse de bu güzel akşamda dışarı çıkıp serin bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Hava durumunu bugünlük burada noktalıyoruz. Şimdi müziğin büyülü dünyasına geçiyoruz. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Vatan ve Sofular Caddeleri ile Abide-i Hürriyet civarında yoğunluk yaşanırken, sürücülerin 4 dakika süren gecikmelerden kaçınmak için Akdeniz Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanmaları önemli. Yıldız Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında 3 dakikalık bir yavaşlama gözlenirken, özellikle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Fevzi Paşa Caddesi rotası tercih edilebilir. Kentsel hareketliliğin yoğun olduğu bu saatlerde tespit edilen 190 olay nedeniyle kritik kavşaklarda hız sınırlarına ve çevredeki yönlendirme tabelalarına dikkat edilmelidir. Alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel zaman yönetimi değil, aynı zamanda ana arterlerdeki yoğunluğun dağıtılarak toplu taşıma ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetinin korunması açısından da kritik önem taşımaktadır. Özellikle kentsel dokunun yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin çevresel farkındalığı artırması, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Belirlenen alternatif rotaların önceden planlanması, hem karbon salınımını azaltacak bir sürüş disiplini sağlar, hem de kentsel mobilitenin akışkanlığını korur. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece bireysel konforu değil, şehir içi ulaşım ağlarının genel işleyişini ve güvenliğini doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Trafiği dengeli dağıtan bilinçli sürüş alışkanlıkları, hem çevresel sürdürülebilirliği destekler, hem de toplumsal refahı artırır. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

İyi akşamlar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın dahil olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk somut adım olarak Mekke'de bir genel sekreterlik yapısının kurulması kararlaştırıldı. Bu kurumsal yapı, üç ülkenin ortak savunma stratejilerini koordine etmek ve askeri işbirliklerini kurumsallaştırmak için merkezi bir yönetim noktası oluşturacaktır. Bölgesel güvenlik dengelerini doğrudan etkileyecek bu adım, diplomatik kanalların güçlenmesini

0: entegre edildiği hibrit bir model sunmaktadır. Mekke merkezli bu kurumsallaşma, bölgesel güvenliği yerel aktörlerin kontrolüne bırakarak, dış müdahalelere karşı dirençli bir savunma hattı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu durum, Orta Doğu'da çok kutuplu dengelerin perçinlenmesi ve askeri işbirliklerinin daha sistematik birer diplomatik araç haline gelmesi anlamına gelmektedir. Mekke merkezli bu yeni yapı, bölgesel güvenlik mimarisinde yerel aktörlerin ağırlığını artıran ve savunma stratejilerini kurumsallaştıran kritik bir eşiği temsil ediyor. Bu gelişme, bölgedeki çok kutuplu dengelerin güçlenmesi ve askeri işbirliklerinin diplomatik derinlik kazanması açısından belirleyici olacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şehit Nuri Pamir Sokak ve Hüseyin Baykara Sokak gibi kritik noktalar dahil olmak üzere toplam 165 olay kaydedilirken, özellikle Muallim Naci Caddesi istikametinde 6 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Üsküdar Harem sahil yolu üzerinde 3 dakika süren aksamalar görülürken, Rumeli Caddesi ve Kilercibaşı Sokak güzergahlarında da yoğunluk devam etmektedir. Bu bölgelerdeki alternatif yolları kullanarak trafiği daha hızlı aşmanız mümkündür. Bu yoğunluk sadece anlık bir tıkanıklık değil, kentsel planlamadaki düğüm noktalarının ve altyapı yetersizliklerinin somut bir yansımasıdır. Özellikle Muallim Naci Caddesi gibi arterlerdeki aksamalar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıf kaldığı bölgelerde, bireysel araç kullanımının yarattığı yükü gözler önüne seriyor. Trafik yönetimi stratejilerinin sadece yönlendirme değil, ulaşım modlarının çeşitlendirilmesi ve çevrim dışı kapasite artırımı odaklı gelişmesi gerekiyor. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu yapısal sorunların çözümü, bireysel araç bağımlılığını azaltan sürdürülebilir modellerin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Trafiğin sadece fiziksel genişlemeyle değil, akılcı ve çok boyutlu bir stratejiyle yönetilmesi, toplumsal refahı doğrudan etkileyecektir. İyi geceler.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şehit Nuri Pamir Sokak ve Hüseyin Baykara Sokak gibi kritik noktalar dahil olmak üzere toplam 165 olay kaydedilirken,

0: onun yarattığı yükü gözler önüne seriyor. Trafik yönetimi stratejilerinin sadece yönlendirme değil, ulaşım modlarının çeşitlendirilmesi ve çevrimdışı kapasite artırımı odaklı gelişmesi gerekiyor. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu yapısal sorunların çözümü, bireysel araç bağımlılığını azaltan sürdürülebilir modellerin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Trafiğin sadece fiziksel genişlemeyle değil, akılcı ve çok boyutlu bir stratejiyle yönetilmesi, toplumsal refahı doğrudan etkileyecektir. İyi geceler.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. Meclis tarafından büyük çoğunlukla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, toplumsal dayanışma ağlarını kurumsallaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çerçeve yasadır. Bu yasa, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak projelerde hukuki zemin kazanmasını sağlayarak sosyal hizmetlere erişimi hızlandırmayı amaçlamaktadır. Uygulamaya girdiğinde kamu kaynaklarının daha verimli dağıtılmasını sağlayacak olan bu düzenleme, dezavantajlı grupların devlet destekli programlara dahil edilmesini kolaylaştıracaktır. Toplumsal dayanışmayı kurumsallaştıran yeni yasal düzenleme sonrası odak noktamızı uluslararası düzeyde büyük yankı uyandıran doğa olaylarına çeviriyoruz. Kolombiya'da meydana gelen ve büyüklüğü 7,4 olarak ölçülen şiddetli deprem, bölgede ciddi bir insani kriz yaratarak resmi can kaybı sayısını 111 kişiye ulaştı. Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella tarafından doğrulanan bu rakamlar, afet sonrası acil yardım koordinasyonunun ve altyapı güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu küresel ölçekte yeniden kanıtlıyor. Kolombiya'daki bu yıkım sadece yerel bir afet değil, uluslararası yardım mekanizmalarının veya ülkenin hızla ne kadar hayati olduğunu gösteren somut bir örnektir. Özellikle kritik altyapıların çökmesi, modern şehir planlamasında deprem dirençli yapıların önemini ve küresel standartlara uyumun yaşamsal değerini açıkça ortaya koymaktadır der. Bu tür felaketler sonrası devreye giren çok uluslu yardım koordinasyonu, sınır ötesi dayanışmanın ve insani hukukun afet yönetimindeki merkezi rolünü bir kez daha tescil etmektedir. Kolombiya'daki depremden çıkarılan dersler, afet yönetiminde uluslararası işbirliklerinin ve dayanıklı altyapı standartlarının hayati önemini küresel ölçekte bir kez daha teyit etmektedir. Bu trajik tablo, insani yardımların hızla koordineli şekilde ulaştırılmasının sadece yerel değil, evrensel bir sorumluluk olduğunu açıkça göstermektedir. İyi geceler.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: geceler. İstanbul trafiğinde Gişkenbeci Sokak, Ömer Avni ve Dereboy Caddesi gibi merkezi noktalar dahi 5 farklı bölgede yoğunluk yaşanırken, özellikle Çırağan Caddesi ve Muallim Naci Caddesi güzergahında 2 dakika civarında gecikmeler kaydediliyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi üzerinde 5 dakikalık bir trafik aksaması mevcutken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Mustafa Asım Köksal Caddesi gibi ana arterlerde yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız önem arz ediyor. İzmir tarafında ise Piri Reis ve Gaziler caddelerindeki çalışmalar ile Yeşil Camii, Sokak ve Sakarya Caddesi üzerindeki yol kapamaları ulaşımı doğrudan etkiliyor. Şehir merkezlerindeki bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp kentsel hareketliliği ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen bir sorun haline geliyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde planlı yol çalışmaları, sırasında alternatif güzergahların önceden duyurulması hem kamu güvenliğini sağlar hem de ekonomik kayıpların asgari düzeye indirilmesine yardımcı olur. İzmir ve Ankara'daki yerel aksamalar ise altyapı modernizasyonu için kaçınılmaz olsa da bu süreçlerin toplumsal hayatı en az düzeyde etkileyecek lojistik planlamalarla yönetilmesi kritik önem taşıyor. Altyapı çalışmalarının şehir yaşamındaki geçici aksamaları, kentsel gelişimin ve modernizasyonun kaçınılmaz birer parçasıdır. Bu süreçlerin doğru planlanması, toplumsal refahın korunması ve ulaşım ağlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. İyi geceler Ray.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. Yeni parti milletvekillerinin çerçeve yasa tasarısına karşı hayır oyu kullanacaklarını açıklamaları, partinin tabanındaki demokratik katılım ve karar alma mekanizmalarının aktifliğini göstermektedir. Özgür Özel'in bu yaklaşımı, yasama sürecinde sadece merkezi yönetimin değil, yerel dinamiklerin ve halkın sesinin meclis kürsüsüne taşınması açısından kritik bir öneme sahip. Bu durumun vatandaşa yansıması, temsil edildiği siyasi yapıların tabanındaki talepleri, ne ölçüde dikkate aldığının somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım, parlamenter sistemin özündeki çoğulculuk ilkesini güçlendirerek, karar alma süreçlerinde farklı görüşlerin temsil edilmesine olanak tanır. Yerel dinamiklerin doğrudan yansıdığı bu tür demokratik hamleler, yasama sürecinin sadece siyasi bir çekişme değil, toplumsal beklentileri içeren kapsayıcı bir mekanizma olduğunu kanıtlar. Çerçeve yasa gibi kritik metinlerdeki bu direnç noktaları, meclisin denetleme ve uzlaşı kültürü açısından hayati bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu muhalefet refleksi sadece birer hayır oyu değil. Aynı zamanda yasanın içeriğindeki muhtemel boşluklara karşı hukuki bir bariyer oluşturma çabasıdır. Yasama sürecinde dile getirilen bu direnç noktaları, kanunun yürürlüğe girdiğinde yaratabileceği olası risklerin önceden tespit edilmesini sağlayarak demokratik denetimi güçlendirir. Çoğulcu yapının korunması, kritik metinlerdeki her bir itirazın toplumsal barış ve hak arayışı üzerindeki etkisinin şeffaf bir şekilde tartışılmasına olanak tanır. Demokratik denetim mekanizmalarının aktifliği, yasama sürecinin şeffaflığını ve toplumsal uzlaşıyı güçlendiren temel bir sütundur. Çok sesli tartışmaların sürece dahil edilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde toplumun farklı kesimlerinin haklarının korunmasını sağlar. Şimdilik bu kadar Cihan.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren Meclisi Mebusan Caddesi ve Galata Köprüsü bağlantısında 4 dakika gecikme yaşanırken, Çırağan ile Taşbasamak sokak kesişiminde 2 dakikalık bir yavaşlama kaydediliyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokaklarında devam eden yol çalışmaları nedeniyle Maltepe Caddesi güzergahında aksamalar görülüyor. Bu bölgede alternatif rotaları değerlendirmekin önemini koruyor. Şehir genelindeki 137 olaylık yoğunluk, özellikle gece trafiğinde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve planlanan güzergahlarda olası gecikmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Bu bölgesel aksamalar sadece anlık gecikmelere değil, kentsel ulaşım planlamasındaki altyapı yetersizliklerine işaret ediyor. Özellikle çalışma bölgelerinde alternatif rotaların önemi, sürdürülebilir bir şehir içi trafik yönetimi için kritik birer veri noktasıdır. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde dahi bu denli yüksek seyretmesi, kentsel hareketliliğin kesintisiz devam ettiğini ve stratejik ulaşım koridorlarının sürekli açık tutulması gerektiğini kanıtlıyor. Kentsel altyapı çalışmalarının trafik akışı üzerindeki bu doğrudan etkileri, modern şehir planlamasında dinamik çözümlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Altyapı ve ulaşımın dengeli yönetimi, şehir yaşamının sürdürülebilirliği için temel bir zorunluluktur. İyi geceler dilerim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren Meclisi Mebusan Caddesi ve Galata Köprüsü bağlantısında 4 dakika gecikme yaşanırken, Çırağan ile Taşbasamak sokak kesişiminde 2 dakikalık bir yavaşlama kaydediliyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokaklarında devam eden yol çalışmaları nedeniyle Maltepe Caddesi güzergahında aksamalar görülüyor. Bu bölgede alternatif rotaları değerlendirmekin önemini koruyor. Şehir genelindeki 137 olaylık yoğunluk, özellikle gece trafiğinde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve planlanan güzergahlarda olası gecikmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Bu bölgesel aksamalar sadece anlık gecikmelere değil, kentsel ulaşım planlamasındaki altyapı yetersizliklerine işaret ediyor. Özellikle çalışma bölgelerinde alternatif rotaların önemi, sürdürülebilir bir şehir içi trafik yönetimi için kritik birer veri noktasıdır. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde dahi bu denli yüksek seyretmesi, kentsel hareketliliğin kesintisiz devam ettiğini ve stratejik ulaşım koridorlarının sürekli açık tutulması gerektiğini kanıtlıyor. Kentsel altyapı çalışmalarının trafik akışı üzerindeki bu doğrudan etkileri, modern şehir planlamasında dinamik çözümlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Altyapı ve ulaşımın dengeli yönetimi, şehir yaşamının sürdürülebilirliği için temel bir zorunluluktur. İyi geceler dilerim.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkardığımız bu güzel gecede havaları birlikte inceleyelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %98 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 23 dereceyle daha kuru bir gece sunuyor. İzmir ise 25 dereceyle kıyılarda ılık bir atmosfer yaratıyor. Bu yüksek nem orana rağmen açık gökyüzünün keyfini çıkarmak için dışarı çıkıp derin bir nefes alabilirsiniz. Gökyüzünün büyüleyici hikayesini bugünlük burada noktalıyoruz. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek güzel ezgiler eşliğinde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.